Gelen azim malim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malim harap.

Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Esik ut vizyana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne vedo.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl akıp kapışacak o sisi? Bilal kadı hap çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bile kirli rani ma hap çay. Kalisi bir gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhukha, şuf şunur.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dernier.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Babana ne önce müstahmiş tarım?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

evin adili min, Roniya çavi min. Min biriya tekirli, kes kuysun deramın.

hamuru çalma. Bakın ya dedi la işaret edesin. Az düşüme dedi desim acelin. Cüme desim acorin. Ne dişi elleri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca. Yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açımını cem yandacı idi. Türkiye mi diye kefendir abi çabı gül abiz mi teyli çapıl bireyce porke jenal kandile. Gerdemde reçu da kondurayan tabi çartıl yapın mı sen aşka faizli bir vermir atar atıydır bazı bir adı fırı kemin edes ehvabi dina barış gül ya. Mesel kudar kavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ehkab kab geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurin. Mücid ve terezü terez bağırak ve diyar şanına hiyalu hamakin rüke vay del. Vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del. Ahlele arabe misurrası ve rabine abaye kurulbaye şer kurulbaye dar bir çöpür rasime teygimine. Aziz şümini cem yangazıydı acemem mi diye kapın zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve پنانی دکتره کی دولت جوید اتیه چندگی دستانه کتیا خیال و خ...

malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ez malım harap. Ey dilbera kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Robo'dan
2: önce müstahmin isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!